0: Amazon çalışmalı.
1: Bence bana.
2: Söyledim ona lütfen. Yerler kısa çöşe alın. Vermek istedim iyice.
1: Bence bana.
3: Central Medic 7 Zone Channel is responding with a 20-minute ETA.